bir ferman verebilmek vardı. Hindi sanatçılar, hani Ekmek Başmanı'da, Angeli sanatçılar. Arkadaşlarım, belli kendisi, bir sarı taşı, bir jorayı, belli kendisi, bir story var mı?

başlayın. Samaçları sanatlarımın ateşi, sabretin mutlu samaçları. Adamın yerinde modiye sahsal sınayı buharat dönmüle topluğunu dolayıp olayfiyonu gözün var sabretin mutlu pardiler bayabiyo. Kendre sarkar mentra meşahı adı gudrat maya sarkarı tadırı de taksi seva buharat taksi mapra oran karibiyo. Sahsal se sanat raşra sürükşa parişadına kayami sabretin dınakı buharat ne davidari nesne martin apiyo. भारत के परमाणु रिएक्टर में उत्पन्न प्रति ऊष्मा का उपयोग करने विश्व ने प्रथम हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा विकसित की। अमेरिका ने